gün ve yaktubul yevme salaten ve selam anni min kabi kişi fi zalam ya rabbi ya allahumma salli sarmadan ve sallimen ala şefi'i